sen menşeye nyami, sen menşeye nyami. Sen menşeye nyami. Sen menşeye nyami ya. Sen menşeye nyami ya.